0: Hadan gel alma mangal pimendar. Şevale. Sabır reşeğinin dar. Kulan bir peş da. Beşin. Hayaka anak mişto açarın bir muratin. Dedel timo dağdosun dedel. Bak hay zor. Hay şu karsas gibi lungo trayo. Hotte şey mulati saras te malaji vaske tane saran del foru raka malaji vas. Te bu cere pinjare ma. Mese mo parci andayuta çalad.
1: De su tirto su to drago de la vita descende.
0: De del te mo drago sun to del. Bando nevo beş. Lascio sa stipe.
2: Io vado sa stipe.
0: Shukar voya. Shukar voya. Gesten. Shukar eterna romnan. Te şey öner işara se kabres te şey keras te çumida zane te keras amari boya.
2: Dedelo dele.
0: Bando burdon, bando pato.
1: Bande pe vulici, bande u dvaruli.
0: Ma ne veri mal. Şey eton şavale kakada pezi zane mavri. Tu bui vek te rakabare bande borba. Yudi tu musun dozer. Eton mande. Bevetten üçe zavari zane intimede. Gindi hoyne. Dedel tu mozago sun dozer. Bud bolduk şago enge okfak peram. Laş o sasti pe tumare şavolen. Tumare romdan ay bitumen. Hadi döktüm adar bu degrasten. Bud love, bud çomnakay. Bud ne de pira pe tumare romen gokta da voy. Divan te şajen andalende. Devre şamu kaltume. Dagole devre say. Laş i voy amay dur. Te şaj keren tümenge.
3: Tu sa che tane, tu sa che tane poi ci baci.